amaphupho wamosonxase ngenqamke mmuli ngolaqomtike 12 icawa 55 minute ke konke radio xka fm qomtike ke tansubam ke manje aqwameng onthi cike kwixhama mmuli nqi ingqwathi cihi wam inirikiwi kawula cigcige anqam awa ini cibushila gida qom game gida qhama mqo program ka qhawisi maqantike wala ke qham mixhama mixhawisi wala ku ema ge adre qhama ke bunga wase imke fiti ke qhaya khuma nqa wala ke kishika maqhe atike moli kawula cigcige anqam awa iniri cibula